0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.

0: Ertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Hadi kızlar.
1: Günaydın.
2: Günaydın mesajı göndereyim.
3: Haydi yolla bakalım. Manyak mısın be? Ara sokakta şimdi milleti uyandırdın. Ara sokakta mı? Ya dursana be adam.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Bu yalnız hakaret gibi oldu.
0: Niye?
3: Ne bileyim, böyle bir sövermiş gibi bağırdın sen bana.
4: Doğancan, mobilyalarını da benden hadi.
3: Vallahi mi? O zaman ben hadi yarın bakalım. Evleniyorum Emre.
4: Tamam canım. Bizim elimizde kalan stok mallar var. Onlardan veririz.
3: Aman ne komik.
0: Ne özledik seni, ne özledik.
3: Ya demesene öyle şeyler.
0: Ya ne öyle, çok özledim seni.
4: Günaydın Doğancan abi.
3: Günaydın.
4: Her gün bu enerji nasıl buluyorsunuz? Sizin moraliniz bozuk olmuyor ya.
1: Günaydın.

0: Süper FM'den herkese selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, radyolarınızdan itibariyle
1: Doğan canlı yayında.
0: Ve canlı canlı yayındayız. Bugün aslında baktığımız zaman kayıtlara bir yandan resmi tatil olarak da geçen ve çoğunluğun yollarda olmadığı, şu anda gerçekten İstanbul trafiğinin bomboş olduğu bir gün. Tabii haliyle baktığımız zaman biz bu dönemin insanları olarak ciddi bir tarihe tanıklık ettik. Aslında bugün de onun yıl dönümü. Bugün tarihler 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü ve aynı zamanda baktığımız zaman tam 10 sene önce bugün öğleden sonra saatlerinde başlayan hepimizin hatıralarında ne yazık ki bir yandan tatsız, tabii ki bir yandan da haliyle birliğin, beraberliğin ne kadar kıymetli, önemli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz günlerden bir tanesiydi. Dediğim gibi hepimizin tarihe tanıklık ettiği bir gün. 15 Temmuz darbe girişimi ciddi anlamda hatıralarımızda yer etmiş ve yıllar yıllar sonra geri dönüp bakıldığında bizden sonraki kuşaklarında yine konuşacağı meselelerden bir tanesini yaşadık bizler ne yazık ki. İnşallah bir daha benzeri olaylara, inşallah bir daha benzer memleketimizin hayrına olmayan bu gibi durumlara maruz kalmaz milletimiz. O gün hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor. Yakınlarına 10. yılında bir kez daha sabır diliyoruz. Böylesi acı olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimiz diyor ve programa başlıyoruz. Şu anda tabii ki ben hani İstanbul özelinde konuştum, yollar bomboş diye, ama büyük bir bölüm şu an beni Türkiye'nin sınırlarında nerede dinliyorsanız, dediğimiz gibi aynı zamanda resmi tatil olarak da geçtiği için bugün yani anladığım kadarıyla biraz daha ortalık sakin olacak. Yani sadece yollar değil. Benim müşteri potansiyelim açısından da zannediyorum ki öyle büyük bir kalabalık var mı yok mu? Bak şu anda mesela yurt dışından dinleyenlerden gelmiş mesajlar, bir sürü. Şu anda işte Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, bak Kanada'dan mesajlar görüyorum. Onlara birazdan göz atacağım ama Doğancan hiç de öyle değil vallahi. Biz buradayız demek isterseniz hemen WhatsApp'tan mesajlarınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Ben geldim, buradayım. Siz nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Hızlıca gelsin bakalım mesajlar. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlar gelmeye başlayabilir.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bugün buralar biraz tenha olur dedim ama yine oley yanılmışım mesajlarınızla. Ben de buradayım Doğancan diyen sevgili dinleyicilerim. Hadi hızlıca önce gelen mesajlara bir göz atalım. Birazdan da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla muhabbete de geçeriz. Hadi hızlı bir yoklama turuyla başlayalım. Kimler kimler nerelerde? Antalya'dan Ali, tatilde çalışanlardanız, işe gidiyoruz. Sabahları da sendeyiz buradayız demiş. Günaydın, selam. Veysel yazmış Almanya'dan. Gurbetten Sıla'ya yolculuk başladı. Nevşehir'in Kalaba köyüne selam olsun. Almanya'dan istikamet Nevşehir mi? Selamlar. Günaydın. Kocaeli İzmit'ten dinliyor Hakan. Günaydın. Trafik olmadığı o kadar belli ki düne göre bugün 12 dakika erken geldin Doğancan. Evet ama dün de ekstra bir yoğunluk vardı işte, anlattım size, neyse. Bak beni kaşımayın. İzmir'den yazıyorum. Selamlar Doğancan diyor sevgili Meryem. Günaydın. İstanbul'dan Hakan. Kızım Eliz'le seni dinliyoruz diye bir de kızının fotoğrafını yollamış. Maşallah 11 aylık bu arada. Ne anlıyorsa artık beni dinlediğinde. Ha? Maruz kalıyor sadece diyelim. Viyana'dan Hatice. Günaydın. Bilecik'e giderken dinliyorum seni. Endişe yapma. Ben de mesai yapan tayfa içindeyim Doğancan demiş Tolga Han. Selamlar. Günaydın.

Biz tabii ki buradayız Doğancan. Bizim patron utanmasa pazar günleri bile getirecek çalıştırmak için. O da ağlıyor, para yok diye. Bizim daha büyük sıkıntılarımız var. Öyle bir konuşuyor ki bizim ona yardım etmemiz gerekiyor gibi hissettiriyor diyen sevgili Harun, günaydın. Selam. Bursa'dan Sibel, yürüyüş yaparken kulağım sende ve sayende kilo verdim Doğancan. Keyifle bu yol nasıl bitti anlamıyorum vallahi demiş. Ne güzel. Keşke bu konuda kendime de faydam olsa. Akşam rüyamda seni gördüm. Beni azarlıyordun. Rüyayı tam hatırlamasam da uyandığımda azarlanma hissi çok netti demiş Aslı. Bilinçaltınızda böyle yer etmem beni mutlu eder. Vallahi bize tatil falan yok. Gece vardiyasından selamlar diye. Konya'dan bir mesaj gelmiş, adı yazmıyor, günaydın. Kayseri'den Mükremin, günaydın, selam. Antalya'dan Selvinaz, günaydın. Denizli'den Necla, iş yolundayız biz de diyor. Manisa'dan Feyyaz, biz de buradayız Doğancan diye bir mesaj var. Adınızı da yazın şu mesajlara. Arkadaşlar müneccim miyim? Adınızı yazın. Bugün meydan bize kaldı desene Doğancan. Her sabah severek dinliyoruz seni. Avusturya Hayt'ten selamlar diyen sevgili Sevil. Evet, yurt dışından çok mesaj var. Abim vallahi esnafın tatili yok. Üstüne bir de uyuyakalmışım. Ankara'da yollar boş ama bu saatte haliyle ne bu? Çok araç var. Herkes bir sağa çekerse ben de hızlıca bir işe gidip geç kalmamış olayım diyen sevgili Beste. Yol açsınlar bana diyorsun. Güzel. Aynen kan, tamam da kanka ne alaka? Hafize, günaydın, Alanya'dan dinliyor bizi. İsviçre'den selamlar, çalışmaya devam, kulağımız sende diyen Ömer, sevgiler. Kenan yazmış Antalya'dan, Afyon'a yoldayız diyor. Sevgiler efendim, günaydın. Ben de dinliyorum, eşimi işe yolladım, kızlar uyuyor ama sırf seni dinlemek için uyumadım diyen sevgili Hümeyra, sağ olasın, günaydın. Trafikteyiz Ankara'da ve dediğin gibi vallahi tek tük araba var. Trafik dahi yok. Kimse ayağını frene değdirmiyor şükür diyen sevgili Bülent. Evet değil mi? Bugün yollar akıyor, akıyor. Vallahi bayramlarda bile böyle olmuyor. Çünkü niye? Bayramda da bir telaş var. İşte ziyaretlere gidiliyor vesaire. Bugün herkes fosur fosur. Evet. Şimdi bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Bu sabah açıkçası dediğim gibi biraz biz bize olduğumuz için öncelikle uzunca zamandır yayına bağlanmaya çalışan sevgili dinleyicilerim, gün bugündür. Yani arıyorum bir türlü düşmüyor diyenler bugün düşer. Bugün rahat rahat yayına bağlanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hani ihtimalleriniz daha fazla yüzdesel olarak yayına bağlanma konusunda. Çünkü benim rating ölçümüm anlık olarak şeydir, hep böyle trafik durumuna bakarım. Şu anda yani kırmızı diyebileceğim, hani kırmızıyı bırak turuncu olarak gördüğüm bir yer bile yok. Her yer yemyeşil, yollar bomboş. Dolayısıyla yayına bağlanmak isteyenler için bugün gün doğdu diyebilirim. Peki konu başlığı ne? Bugün spesifik bir konu başlığı da belirlemiyorum. Ara ara bu gibi günlerde yaptığım serbest kürsüyü uygulamaya alıyor ve herkes işte kendin pişir kendin ye. Herkes kendi konusunu yanında getiriyor. Uyduruyorum. Ya Doğancan bizim iş yerinde şöyle bir durum var. Doğancan benim özel hayatımda böyle bir gündem var. Doğancan bizim aile içinde şöyle bir olay oldu. Ne yapacağım bilmiyorum falan filan diye. Herkes anlatmak istediği, paylaşmak istediği, ya bana bir akıl verin dediği konu neyse bununla yayına dahil olabilir. Bugün serbest kürsü ve canlı yayın telefon numaramda 0212 368 62 12.

0: Mesajlarda WhatsApp'tan geliyor 0531 785 9080. Geçtiğimiz ay Ankara'da bir işim vardı ve bir gece kalacaktım. O kalacağım akşam da ya ben ne yapsam acaba diye düşünürken dedim ki iyi tamam madem öyle şey yapalım ya hadi bir parkta buluşalım dedim. Daha sonrasında hani bir gün öncesinde duyurduğum için işte şey zannediyordum ben 50 kişi gelir 100 kişi gelir biz böyle piknik yaparız çekirdek çitleriz ha ha iyi keyifli bir akşam olur. Ben parka bir adım attım ama anne 1000 kişi var. Yani tek parça olarak çıkabildim oradan. Çocuklar sağ olsun sürekli böyle aynı anda dayı dayı dayı. Bir de Doğancan abi de demiyorlar Allah'a şükür. Hepsi dayı dayı dayı. Neyse o gün böyle çok sağlıklı iletişim kuramamıştık. Dedim ki tamam ben en yakın zamanda Ankara'da derli toplu bir organizasyon yapacağım. Bu çünkü bir organizasyon değildi. Hadi buluşalım dediğim öyle parkta ben ne bileyim bu kadar meraklım olduğunuzu dedim. Ve tarihimizi belirledik. Haftaya cuma Ankara'da buluşmamız var. Yine parkta bir cuma akşamı 8'de buluşmuştuk. Yine aynı saatte aynı günde 24 Temmuz haftaya cuma Ankara'da buluşacağız. Yeni Mahalle Belediyesi'ne bağlı olan Cumhuriyet Akademisi'ndeki Nejat Uygur Salonu'nda. Orası tam o gün gelen kişi kadar böyle ortalama 1000 kişilik bir konferans salonu. Çok keyifli böyle hani bu sıcaklarda da klimalı, rahat, herkese bir koltuk düşecek. Bir şekilde rahat rahat buluşabileceğiz Ankara'dan dinleyenlere şimdiden hani söylemiş olayım. Önümüzdeki günlerde duyururum. Ankara'da buluşmamız olacak haftaya cuma akşam saat 8'de. Tabii ki biletsiz, tabii ki ücretsiz. Ama çünkü bir araya gelmek, birbirimizi görelim, iki sohbet edelim diye buluşuyoruz. O yüzden Ankaralı dinleyicilerimin, bütün Ankaralı dinleyicilerimin dikkatine, bütün Ankara'dan dinleyenlerin dikkatine. Şimdi kısa bir ara hemen ardından mesajlar, telefonlar, muhabbete devam.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
2: Odayayla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerim, bugün serbest kürsü. Herkes kendi konusuyla beraber gelsin. Yani kendin pişir kendin ye. Ya Doğancan, benim şöyle bir gündemim var, şöyle bir olayım var diye paylaşmak istediğiniz ne varsa hadi siftahımıza atalım. 0212 368 62 12.

0: Mesajlar da WhatsApp'tan geliyor. 0531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan da yazabilirsiniz. Dediğim gibi bugün uzunca zamandır yayına bağlanmaya çalışıp da bir türlü yayına bağlanamıyoruz. Doğancan bu nasıl bir iş, ne zıkkınmış bu ya diyenlerin günüdür. Çünkü dediğim gibi ortalık sakin. Büyük bir çoğunluk evde fosur fosur yatıyor. Dolayısıyla... İşte gün şu anda dinleyenlerin günüdür. Telefon bağlantılarına geçeceğim ama hızlıca 3-5 mesaj daha paylaşalım. Kimler nerelerden dinliyormuş bir göz atalım bakalım. Bak Dubai'den dinliyoruz demiş Şeyma. Buradan canım sevgilim Mehmet'e onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Şeyma beni bulaştırmayın. Günaydın selam.
1: Guten Morgen diyen Viyana'dan Mehmet.
0: Selamlar. Evet ben Ankara'da haftaya buluşmamız var dedim diye başka şehirlerden birçok dinleyicim de buraya ne zaman geleceksin yeter artık şuraya da gel buraya da gel mesajları görüyorum. Arkadaşlar oraya da geleceğim merak etmeyin. Doğancan 18 yıldır çalışıyorum ve 18 yıldır her resmi tatilde işe gittim. 2 sene önce terfi aldım dedim ki artık üst düzey yönetici oldum resmi tatillerde işe gitmeyeceğim derken... İş yolundan selamlar yine. Tahtın değişiyor da bahtın değişmiyormuş be demiş Elif. Elif boş ver bir gün bir yatacaksın istesen de bir daha kalkamayacaksın. O yüzden hazır kalkabiliyorken git işine kuzum. Edirne'den selamlar diyor sevgili. Adı ne? İlham günaydın. Asiye yazmış onlar da Trabzon'da. Ay ne güzel. Selam.

0: hattımızda. Alo.
1: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ankara'dan Merve.
0: Hoş geldin kader ortağım. Sen de işe gidiyorsun he?
1: Evet, ben de işe gidiyorum maalesef.
0: Ne iş yaparsın? Tanıyalım biraz.
1: Ben inşaat mühendisiyim. Savunma sanayi inşaat sektöründe satın alma şefi olarak çalışıyorum.
0: Aman sen git git, boş ver. Sen lazımsın. İyi Merve, kolay gelsin. Bugün serbest kürsü. Hadi bakalım, nedir senin mevzun gündemin?
1: Ben de arabaya biner binmez radyonuz açıldı böyle bir yüksek bir sesle. Hemen bağlanmak istedim. Serbest gün vesaire deyince hemen yapıştırdım, ardını aradım.
0: He.
1: Şöyle, ben dün akşam işten çıkarken sordum. Dedim ki yarın çalışıyor muyuz? Ve ben işe girerken dediler ki resmi tatillerde biz çalışmıyoruz.
0: Tamam, yeni başladığın bir yer o zaman.
1: Evet, yaklaşık 7 ay oldu ama tamam. Her resmi tatilde de bayramlar hariç çalıştı. İşte dini bayramlar hariç çalıştı. Bugün içinde sordum, dedim ki yarın çalışıyor muyuz? Normalde işte insan kaynakları grubundan yarın çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz diye bilgi geliyor.
0: Evet.
1: Koordinatörümüz ya ben de bilmiyorum ya filan dedi. O zaman çalışmıyoruz, yarın ben gelmeyeyim o zaman filan dedim. Kimse de yine ses yok. Akşam gruptan böyle şirket grubundan yağdırmışlar böyle bir sürü mesaj, işler. Ondan sonra işte cevap veriyorum, en son şey yazdım. Yarın çalışıyor muyuz, ofiste olacak mıyız ve hiç kimse yine yok ortada. Ve ben şu an işe gidiyorum, çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz bilmiyorum. Muhtemelen herkes de ofiste.
0: Biraz galiba böyle şey, birçok kişinin ortak yaşadığı durum olsa gerek bu. Bizde de mesela dün böyle gün içinde konuşuldu. Abi dedim yarın yayına geliyor muyum ben? Yöneticime dedi ki yani bilmem dedi. Aynı muhabbet gece mesajlar geldi. Yarın geliyorsun Doğancan diye. İyi dedim, gelirim canım sanki net. Ben en azından hayır, ben taş atıp kolumu yormuyorum. Ben burada 3 saat ha ha he he yapıp gideceğim. Sen akşama kadar oradasın. Ha ha ha. İyi, kolay gelsin Merve. Sağ ol aradığın için. Hadi çok gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Evet, bugünün gündemi de bu olacak anlaşılan. Çalışıyor muyuz? Çalışmıyor muyuz? Ama çoğunluk evden de olsa dinliyor beni ya. Yani çalışmıyor olsa da evden mesaj yollayan çok dinleyicim var şu anda. Bak mesela 7 yıldır her sabah olduğu gibi İsviçre'den selamlar diyen sevgili Şermin, günaydın. Balıkesir'den Afyonkarahisar'a yolculuk halinde seni dinliyoruz diyen Fahriye. Selçuk yazmış, boş bir İstanbul trafiğinden selam diyor. Yolun fotoğrafını atmış, hakikaten öyle. Şu anda her yer bomboş, fakat şunu söylemekte fayda var. Birinci köprü zaten o istikamete doğru gidenler Avrupa'dan ve Anadolu'dan, yollar kapalı olduğu için orada uyarı tabelaları vardır eminim. Bugün İstanbul Valiliği kararıyla işte gerçekleşecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitlerimizi Anma Koşusu var. Birinci köprü bu yüzden kapalı, haberiniz olsun. Alternatif yolları tercih etmeniz gerekecek. Belki sahilden geliyorsanız Avrasya Tüneli, işte Tem'e yakınsanız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bu anlamda da en azından yolunuzu kesmesin sizin. Şu anda birinci köprüde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yollar kapalı, haberiniz olsun. Zaten hani her taraf açık olduğu için yolunuz maksimum 4 dakika 5 dakika uzayacaktır. İstanbul'da sadece böyle bir durum var, onun dışında her yer boş. Evet, bugün serbest kürsü. Herkes kendi gündemi, kendi meselesiyle yayına dahil olabilir. Birazdan muhabbete devam edeceğiz. Telefon numaram 212 368 62 12.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
4: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Birden hızlı bitti. Yeni saatten herkese bir kez günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugün serbest kürsü. Dediğimiz gibi herkes kendi gündemi, kendi meselesiyle yayına dahil olabiliyor. Bu sabah 0212-368-62-12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531-785-9080. İzmir'den Gamze Erfava iş yerinde dinlerken şu an Bodrum yolunda seni dinliyorum. Darısı başınıza diye gülücük emojileri yollamış. Gamzeciğim, ben geçen hafta şu dakikalarda Alexandropoli'deydim canım. Sana iyi tatiller diliyorum. Doğancan, ben emekli polisim. 28

yazmış Serkan. Her gün dinliyorum vallahi, geldik yine çalışmaya, kulaklığım takılı, sendeyiz Dancan. Norveç'ten selam, benim de 2 haftam kaldı, artık Türkiye'den dinleyeceğim seni diyen Tayfun. Hay, haydi bakalım. Vallahi evde de olsak görevimizin başındayız, otomatik açılıyor gözlerim uykumda diyen Merve. Selam. Konya'dan yazmış Ahmet, sana da günaydın.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın, Gürkan ben.
1: Hoş geldin Gürkan. Nereden arıyorsun?
0: Nereden arıyorum? Şu an Düzce'den arıyorum. Sakarya'dan Düzce'ye doğru yoldayım.
1: Her gün mü gidiyorsun bu yolu?
0: Hayır. Eşim Sakaryalı. Oraya gelmiştik ve şu an işe gidiyorum Düzce'ye.
1: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Ne iş yaparsın, tanıyalım biraz.
0: Göz doktoruyum.
1: Güzel. Kaç sene oldu meslekte?
0: Meslekte 4.
1: Nasıl? İyi ki gözcü olmuşum diyebiliyor musun? Çünkü bazen yok, hayallerimiz gibi olmayabiliyor ya sonrası. İşin ne kadar harika olmasıyla alakalı değil. Uyumlanmakla alakalı bu sorduğum.
0: Şöyle, zaten ben iyi ki diyemiyorum çünkü ben normalde kadın doğum isteyen biriydim. 2 yıl kadın doğum yaptım. Ondan istifa ettim. Sonra tekrar sınava girip hani göze girdim. Gözde aslında daha yeniyim yani, 1 senedir.
1: Hadi gözdeyim. Ya. Evet. Ne oldu peki? Çok özel değilse yani, seni kadın doğumdan uzaklaştıran şey neydi de göze geçtin?
0: İş yükü, malpraktis korkusu, davalar, hayat şeyleri, eve, ailene vakit ayıramama gibi bir dünya farklı sebepler
1: var. Davalar mı? Nasıl yani?
0: Halkımız artık yani parantez içinde soru işaretiyle birlikte daha fazla bilinçlendiği için artık her şeye dava ediyorlar bizi. Ve böyle olduğu için de biz böyle hep bir davayla karşı karşıya olduğumuz için en az riskte olduğumuz branşı seçiyoruz.
1: Anladım. Evet. Enteresanmış. Peki nedir acaba bugün serbest kürsü? Senin gündemin nedir Gürkan?
0: Benim bir gündemim yok ya. Ben herkese, işe girenlere kolay gelsin demek istiyorum.
1: İyi, Allah razı olsun. İyi. Bu arada çok yayında asla okuyamayacağım türlü şakalar var şu anda. Senin değiştirdiğin işte önceki ve şimdiki branşınla alakalı türlü şakalar yapılıyor şu anda. Öngörülebilir. O yüzden okumayacağım hiçbirini. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Bugün serbest kürsü, yani boş boş konuşuyoruz arkadaşlar. Olsun, kafa dağıtıyoruz, öyle düşünün. Biz seni tutsamadım benden. Normalde dünyayı kurtarıyordum çünkü.

0: tamam.
1: Alo.
2: Günaydın.
1: Nasıl öyle lönk diye bağladım ha?
2: Vallahi bir anda çat diye.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ahmet ben, Şanlıurfa'dan.
1: Hoş geldin Ahmet. Ne haber? Evet, sen de iştesin sanki.
2: Evet evet, şu an işteyim. Masa başındayım ve tek başımayım.
1: Ne iş yapıyorsun?
2: Sigorta bilirkişi eksperlik ofisinde çalışıyorum. Mesela sen beni sanırım bilirsin. Daha öncesinde maalesef geçirmiş olduğum bir kazadan dolayı. Tanıksın aslında. Mesleğiniz bilirsin.
1: Ahmet bir dakika. Bu benim görüştüğüm sigortacı Ahmet'misin sen?
2: Yani Instagram'dan sanırım yazışmıştık ama aktif olarak görüşmedik seninle.
1: Ha yok, o değilsin o zaman.
2: Evet evet değil.
1: Yani sen hep Şanlıurfa'da mıydın?
2: Evet Şanlıurfa'da.
1: Yok sen, yani sen değilsin, yok. Ahmet peki bugün serbest kürsü. Hayır mı? Neyi aradın?
2: Vallahi neyi aradım? Esasen yani bugün maalesef bir tek ben ofisteyim.
1: Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa al. Evet.
2: Bir tek ben çalışıyorum. Herkes evinde işi rahat rahat uyuyor.
1: Mis
2: gibi. Biz burada iş yoğundu.
1: O zaman hemen iş arkadaşlarının arkasından konuşalım. Madem uyuyorlar hemen, rahat hemen, rahat. Hemen. Kaç kişisiniz ofiste?
2: Vallahi kaç kişiyiz? 9 kişiyiz Doğan Can.
1: Ve bir tek sen mi çalışıyorsun bugün?
2: Şu an maalesef ben çalışıyorum.
1: Abi evet. Kusura bakma, dümdüz söyleyeceğim. Bu ekibin enayisi sen misin yani? Ne demek o ya? Hani bari 3 kişi gelsin toplam. Yani bir tek sen 9 kişiden bir kişi ne demek ya? Burun abalıya.
2: Şöyle bir şey var. Şimdi işimiz anlık ve yoğun olduğu için biliyorsun kasalar Türkiye'ye sıçratlarda bitmiyor.
1: Evet.
2: Şehir fark etmiyor. Ben bugün gelmemiş olsaydım diğer gün bugünün ve dünün işini yapmış olacaktım. Bugün
1: tamam da neden? Tamam da kanka. neden sen? Neden bir diğerlerinden biri değil?
2: Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Biz sigorta şirketlerine bakıyoruz anlaşmalı olarak işte. Herkesin, her çalışanın bakmış olduğu sigorta şirketi ayrı. Ben kendimkinden sorumluyum. Onlar da kendisinkinden sorumlu.
1: Yani ortak havuza düşen şeylerle değil, sen sadece kendi muhataplarınla ilgili olacaksın.
2: Evet, ben de muhatabımla
1: hallediyorum. Tamam canım. Ama öyle bir anlattın ki onların da iş yükü sana bindirilmiş gibi algıladık. Bak birisi şey yazmış, mazlumu çağırın bana.
2: Vallahi doğru.
1: Peki Ahmet, Şanlıurfalı mısın sen?
2: Şanlıurfalım abi, doğma büyüme.
1: O zaman sesin güzeldir herhalde.
2: Vallahi değişir ya.
1: Bak hazır kimse de yok. Hadi gel öttür bir tane. Var mısın bize güzel bir türkü söylemeye?
2: Olur abi, olabilir.
1: Bugün böyle hani şey ya, kafamıza göre takılıyoruz ya. Hadi bir de şarkı, ben de birazdan bir taklit yaparım size. Yeteneksizsiniz Türkiye. Tamam hadi bize bir türkü söyle o zaman. Alo.
2: Abi sesin geliyor mu?
1: Geliyor da radyoyu kapat. Onu ama açtın herhalde sen.
2: Yok, radyo arkadan açıktı da.
1: Evet. Hadi bakalım. Ne söyleyeceksin abi? Sürpriz olsun. Direkt girsen. Hadi. Buyur.
2: Tabii söyleyeyim.
1: Evet.
2: Aman. Vah aman. Elleri tertibeli. Zeceylan gözler sürmeli. Alem ne derse desin, Şanlıurfa güzeli. Aman. Vah aman. Bülbül konmuş anlıyam, aşığım Urfalıyam. Alem ne derse desin, ben bu kıza vurulam. Elleri terk
1: tamam
2: ederim.
1: Tamam ya, tamam. Seninki biraz şey gibi oldu, böyle meyhaneden çıkmış mahalleye rahatsızlık veren.
2: Gibi.
1: İyi abi, çabana sağlık, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Bir de şöyle yapıyor bak. Aman. Neyse dur, hadi bildiğimiz bir yerden bir şey gelsin madem. İstisnasız herkesin ezbere söylediği o şarkı.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında da
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bugün serbest kürsü. Yani demek oluyor ki herkes kendi gündemiyle, kendi meselesiyle yayına dahil olabilir. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80. Buradan gelen mesajlara da hızlıca bir göz atalım. Kimler kimler nerelerde? Antalya'dan emlakçı Mustafa, denize gidiyoruz. Urfalı abiye eşlik ederken sana bir video çekip atalım diye bakayım. Oğluyla ah aman aman diye video çekmişler. Dur bakayım şuradan sesini açayım nasıl söylüyorlar. Şuradan şöyle performanslarını dinleyelim bakalım.
1: Ah aman aman.
2: Neyse dur hadi bildiğimiz bir yerden bir şey.
0: Yeter bence.

Yalıkavak'tan dinliyor sevgili Feridun Bey, yazdığınıza sonsuz katılıyor ama yayında paylaşamıyorum, öpüyorum, selamlar. Annem bize tatil yok valla, muhasebe ofisinde dinliyoruz seni, günaydın diyor sevgili Muhammed, günaydın.

0: İnşaat sektöründe durdurak yok, işimizin başındayız diyen sevgili Ensar, günaydın. Dancan, arkadaşlarla sözleştik, 5 kişi gideceğimiz gezi 3 kişiye düştü. Ben de satarsam 2 kişi kalacaklar. Hep sözümüzü yemeyelim diye oluyor bunlar. En çok isteyen 2 kişi gelmiyor. Bir şey desek de olmuyor. Ne diyelim, hayırlısı diyen Tolga. Vardır bir hayrı Tolga, boşver sen de gitme o zaman. Ha? Abi Silivri yolundayız, kulağımız sende. Kız arkadaşım ilk defa dinliyor seni demiş Bayram.
1: Aa Bayram, sen daha geçen hafta
0: eski sevgilini aldatma hikayeni anlatmıştın yayında. Değil mi? Doğru hatırlıyorum, sendin o.

Semih yazmış. Şile'ye gidiyoruz. Eşim seni ilk defa dinliyor. Sana yeni dinleyiciler bağladım demiş. Semih. Semih, seni de hatırlıyorum ya. Geçen bir önceki sevgiline yaptığın evlenme teklifini anlatmıştın. Sendin değil mi o? Evet. Olmayınca sonra hızlıca biz tanıştık, evlendik falan diye. Tamam, doğru, evet sensin o.

0: Alo.
1: Alo.
2: He.
1: Ben değilim.
2: Günaydın. Alo. Evet. Uğraşamayacağım. Hemen diğer telefonumuzu aldık hızlıca. Arayanlardan ricam hoparlörle konuşmayın. Telefonu doğrudan kulağa alın. Radyonuz da kapalı olsun. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmim Hakan. Bursa'dan arıyorum.
2: Nereden?
1: Bursa.
2: Bursa mı? Urfa mı?
1: Evet.
2: Hangisine?
1: Alo.
2: Şanlıurfa'dan mı arıyorsun?
1: Bursa Nilüfer.
2: Bursa ha, ufak tefek taşlar. Hoş geldin. Hakan da değil
1: hoş, mi? Hoş bulduk, evet.
2: Hakan, tanıyalım biraz, ne iş yaparsın?
1: Ben servis şoförlüğü yapıyorum.
2: İyi, bugün var mı serviste bir yoğunluk yok?
1: Yoğunluk yok ama tabii mesai yapanlar oluyor elbette.
2: Sadece bir firmanın mı servisini çekiyorsun? Yani evet. Günde iki tek mi yani, sabah akşam?
1: Doğancan, ben bu konuda sayı vermesem çok iyi olur. Çünkü standartların bayağı dışında çalışıyorum ben.
2: Nasıl ya? Günde kaç kere çekiyorsun servis?
1: Şimdi okullarda olduğu zaman sayı bayağı artıyor. Şu anda güncel 7 servisim var.
2: 7 yani 14 mü? Gelgitli bir şekilde.
1: Hemen hemen. Yok, hemen hemen o şekilde diyebiliriz.
2: Ha, abi onun saatini nasıl ayarlıyorsun? Herkes sonuçta sabah gidiyor. Atıyorum yani ya. 6.30'da bir servisi bırakıyorsun. Hemen 7'de diğerine gidiyorsun. Evet. 7.30'da diğerine falan gibi
1: evet.
2: Mi?
1: Evet. Evet evet, aynen o şekilde.
2: Ha, bir de Bursa'da öyle aman aman dert olmuyor herhalde. Evet, orada da trafik evet. Var ama bir İstanbul trafiği değil günün sonunda.
1: Değil. Değil tabii ki.
2: Evet, iyi, kolay gelsin. Nedir acaba çok senin meselen ederim. Gündemin? Bugün serbest kürsü, atış ben, serbest. Buyur.
1: Her şeyden önce bugün 15 Temmuz birlik ve...
2: Milli Dayanışma Günü.
1: Milli Dayanışma Günü'nü tüm şehit ve gazilerimiz adına anıyorum.
2: Evet. Yayın başında konuştuk bir kez daha. Kesinlikle öyle. Yani resmi tatil olarak geçti kayıtlara ama aslında biz hepimiz bir tarihe tanıklık ettik ve zaman da ne kadar hızlı geçiyor. 2016 dediğimiz aslında çok yakın bir tarihmiş gibi gelse de 10 sene olmuş ve hepimizin hatıralarında da yani herkes bir şekilde doğrudan ya da dolaylı maruz kaldığı ve işte o günü ben açıkçası hani bugün böyle çok altını çizerek hatırlatmak istemiyorum ama çok gerildiğimiz, çok gerçekten ağzımızın, yüreğimizin işte kenetlendiği bir gündü. Çok hani o günü hatırlıyorum ben de nasıl bir gün geçirdiğimi. Evet. Allah bir daha yaşatmasın böyle günler. Amin. Diyelim yani.
1: Evet. Amin. Doğancan, şimdi biz ortalama belki aylarını bilmiyorum ama hangi ayda doğduğunu belki ortalama olarak aynı yaşta sayılabiliriz.
2: Hmm.
1: O gün doğan bir çocuk dediğiniz bugün 10 yaşında, yani hani basit bir zaman kronolojisi değil. Üstünden bayağı zaman geçmesine rağmen herkesin hafızalarında taptaze.
2: Öyle.
1: O günün hakikaten. Acıları.
2: Evet, doğru.
1: Ben aslında hani bunun haricinde trafikle ilgili, şimdi şoförlük yaptığım için trafikle ilgili ufak iki konu hakkında.
2: Evet.
1: Hadi artık
2: konuş artık
1: istiyorum.
2: Ya basın açıklaması yapıyor yarım saat. Evet. Ne diyeceksin, evet.
1: Şimdi biz mesela yolcu indiriyoruz, aracımızın arkasında dur levhası var, ondan sonra okul taşıtı var. Bu yazılar aktif oluyor mesela, şimdi kapıyı açtığımız zaman lamba yanıyor vesaire. Yani arkamızda bekleyen insanların buna biraz saygı göstermesini ümit ediyoruz.
2: Çok kesinlikle doğru söylüyor olmakla beraber siz de yolcu indirirken ya da yolcu alırken verevine yolu ortalayıp durmak yerine biraz sağa yanaşabilirsiniz Hakan Bey.
1: Tabii tabii, kesinlikle.
2: Yok ama yani biz işte okul taşıtıyız deyip de böyle yolun ortasında şakkadan ak diye duran servis şoförleri de var ya, onlar için söylüyorum. Hani,
1: tabii o hatalı.
2: Yani arkada dur yazıyor kardeşim diye bağırıyor bir de bir şey dediğin zaman. Sağa yanaş. Zaten kim ne diyebilir? Orada görüyorsun çoluk çocuk iniyor biniyor. Tabii ki bekliyordur insanlar ama sırf işte bu hassasiyeti göstermek zorundalar diye düşünüp evet. Böyle yolun ortasında yolcu alıp indiren bindiren de çok fazla servis şoförü var.
1: Var, ona dikkat etmeyenlere sözüm yok, artık onlara istediğinizi söyleyebilirsiniz.
2: Yok canım, bari kendi başınızı yiyin, husus... umurumda değil.
1: Bir ikinci husus daha var yine trafikle alakalı. Bu yıl olmuş şimdi 2026. Son teknoloji araçlar artık yani günden güne daha da gelişiyor, artıyor, herkesin eline ulaşıyor. Şimdi bu araçların otomatik vites olduğunu varsayıyorum genel olarak hepsinin. Yani bu araçlarda vites atmıyorsun, debriyaja basmıyorsun. Genel olarak basit bir kullanımı var. Gaza basıyorsun, frene basıyorsun, direksiyonu, hakimiyetini... Ya hani bir de sinyal kolu var. Yani bazen onu da kullansalar hani zor olmaz gibi geliyor bana. Ama hele otomatik araçları kullanan insanlar gayet kolaylıkla içinde, hatta otopilot vesaire, hani çok bir sürü uyarı sistemleri var. Yani bu sinyal kolunu da bazen kullansalar, özellikle dikkat ediyorum son model araçlarda bunu ihmal ediyorlar. Söyleyeceklerim buraya kadar.
2: Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Notlarımı aldım ben. Sağ olun efendim. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Çar. Ay ne kadar yaratıcı bir öneriydi. Ben bıktım artık şu sinyal koluyla alakalı yayında bir kişi daha bir şey söylerse vallahi yakacağım kendimi. Yangın var diye burada. Yeter ya. Anladık ha, sinyal. He evet. O sinyal kolunu rica ediyorum.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Sabancan an itibariyle 6 yaşındaki kızımın kalbini de çalmış oldun. Manifest delisi çünkü demiş Elif.
1: Manifest!
0: Ya Danyan niye bazı insanlara bu kadar çok takıyorsun ya demiş Merve. Merveciğim vereyim ben sana Hakan'ın numarasını, akşama kadar anlatsın sana. Tamam mı? Eğer beni ayıpsadıysanız. Allah Allah. Bugünün yayın konu başlığı yok. Serbest kürsü. Kendin pişir kendin ye. Herkes kendi. Ya ben şey istiyorum ya. Ya Doğancan madem bugün böyle özel bir konu başlığı yok. Bizim ailede şöyle bir durum var. Onu bir anlatmak istiyorum falan diye. Uyduruyorum mesela, dayınız dolandırmıştır ananızı. Daha sonrasında babanız girmiştir devreye. Dayı yalan söylemiştir. Anneanneyi sokmuştur araya. Sonra anneanne iftira atmıştır babanıza. Demiştir ki... İşte o Sedat çok konuşmasın çünkü zamanında bilmem ne falan filan aman duman. Hani böyle aile içi kaoslarınız varsa eğer, hadi dinlemek isteriz yani. Ne bileyim yani, yengenize ve büyü bırakmıştır. Sonra siz onu götürmüşsünüzdür bir yere. Demişlerdir ki siz bunu denize atın. Felakna sokuyor okuya. Daha sonra siz de yengeye gidip bunu sormuşsunuzdur. İşte uçan adam Sabri gibi kendini koltuktan aşağı atıp... Yok, iftira! İftira! Efendim yapma! Ya böyle hani madem hani şey serbest ya, bunları anlatın isterim. Yok, daha önce artık şu sinyal kolunu...
2: 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
7: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
8: Vay vay vay vay vay vay.
9: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

yayın konu başlığı serbest kürsü. Herkes kendi mevzusuyla yayına dahil olabilir. Bugün spesifik bir işte konu başlığımız yok. Herkes ya daha önce ben şundan bahsetmek istiyorum dediği ne varsa 0212 368 62 12.

0: dur. Dedikodu var. Doğan Can, 1995 yılında Ankara'ya taşınmış olan bir teyzem var. Biz de 2005 yılında Ankara'ya taşındık. Bizden önce taşınmış olan teyzemler burayı kendi yurtları bellemişler. Biz de onların olduğu semte taşındığımız için biraz işlerine gelmedi. Sonrasında diğer akrabalar da taşındı. Hepimiz aynı semte oturduk. Bu teyzemin eşi sırf arayı bozmak için kendi evinin hırsızlığını yaptı. Sonra suçu bu akrabaların üzerine attı. Polis geldi, olayı çözdü. Meğer elin hırsız ...hırsızlığını teyzemin işi yap. Eşi yapmış, kendi evini... ...ne evine hırsız girmiş gibi göstermiş... ...bizimkilerin üstüne atmış... ...sırf ara bozulsun, buradan taşınıp gitsinler diye. İşin sonunda bu arada kendileri taşınıp gitti diye bir mesaj gelmiş. Oha ya. Abi görüşme. Hani bu iftiraları atana kadar...
1: Ya ben muhatap olmak istemiyorum. Evimiz barkımız ayrı. Akraba eziye öyle çok görüşeceğiz diye bir kayda yok. İstemiyorum de mesela dürüst bir şekilde.
0: Hırsızlık suçu atmak ne demek ya?
1: Bu arada Ankara demişken haftaya cuma Ankara söyleşimiz var. En son park faciamız ardından söz vermiştim. 24 Temmuz cuma akşamı buluşuyoruz.

Kübra diyor ki biz araba almaya karar verdik. Biraz açığımız vardı ve eşim annesine şakasına dedi ki ya biraz yardım et, biraz sıkıştım, alalım şu arabayı falan. Kaynanam da bende para yok, sende varsa sen bana ver dedi. Oysa benim annem biz size yardım ederiz, alın arabanızı demişti o gün. Ve o olaydan sonra eşim de haliyle annesine kırıldı. Yani özetle istesem böyle soğutamazdım anasından. Oh iyi oldu demiş. Kübra ne ayıp. Kız günah kız. Şeytan. Alo. Alo. Nalo. Düştü mü? Tamam, hemen diğer telefonumuzu alalım hızlıca. Bugün serbest kürsü, herkes kendi konusuyla geliyor. 0212 368 62 12.

0: Bebe Doğan Can ya.
1: Efendim çok affedersiniz. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın efendim. Adım Murat Doğan.
1: Hoş geldiniz. Adana'dan Murat. Ne güzel memleket. Ama ses çok uzaktan geliyor abi. Hoparlörle konuşuyorsun. Telefonu kulağa alalım.
2: Araç kullanıyorum Doğacan. Elime almak istemiyorum telefonu.
1: Aramayaydın abi. Neyse tamam biraz o zaman sesin çıksın. Ne iş yaparsın tanıyalım.
2: Abi ben inşaat mühendisiyim. İstanbul Arnavutköy'de bir şantiyede tefriği yapıyorum. 3-4 gün izin yapmıştım. Şu anda da geri şantiyeme doğru Niğde Aksaray sınırlarında devam ediyorum.
1: Oo, bayağı o zaman senin çalışma yüzü ölçümün biraz geniş anladığım kadarıyla. Adana'da değilsin genel olarak. İstanbul, Nevşehir, değişiyor şehir şehir.
2: Doğrudur Doğacan. Doğrudur.
1: Allah kolaylık versin. Peki bugün serbest kürsü abi. Nedir senin gündemin? Buyur.
2: Abi her zamanki gibi öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi iade ediyorum. Evet. Kalanlara da Allah'tan selamet diliyorum.
1: Amin.
2: Ben 15 Temmuz'da Çamlıca Köşeler'de kalan bir insan olarak Karacık'la orada kaldım. Hatta oradaki olayların hepsine de şahit oldum.
1: Neredeydin? Tam neredeydin?
2: Tam Çamlıca Köşeler'inde kilitlendik kaldık arabayla. O arada taksiye gittik. Zaten orada kaldık. Zaten göndermediler bizi.
1: Evet.
2: Bu elin olayın bir daha temize yakınmamadığı için
1: Evet. İnşallah. Tabii ki canım. Yani çok tatsız bir gündü o gün. Evet. Peki abi sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol.
2: Ben teşekkür ettim.
1: Görüşürüz. Selametle.
2: Görüşürüz.
1: Evet. Bugünün yayın konu başlığı serbest kürsü. Herkes kendi gündemiyle buyursun yayına gelsin diyoruz bu sabah. 212-368-6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 531-785-9080.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Der, yapay zeka şarkısının bir de versiyonu çıktı, onu da çalıyoruz. Güzel olmuş ama, değil mi? Bu sene bütün plajlarda bu çalıyor valla. Name de yapıyor şerefsiz. Ha, beni al yapıyor. Şimdi böyle şerefsiz deyince, hanımefendi siz bir robotsunuz, o yüzden öyle dedim yani. Olsun, robot da olsa kadın kadındır ha, demeyeyim. Tamam peki. Hele hele hele. Abi ya, nasıl iş ya?

0: Doğancan, ta ki seni dinleyene kadar sabahlar çok keyifsizmiş diyor İstanbul'dan Ufuk. Hele hele hele hele hele.
1: Bak robota bak ya.
0: Benim. Ben daha güzel yaptım. Alo.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. İzmir'den Melek.
0: Hoş geldin. Aa, Melek gel.
2: Hay.
0: Ne haber? Ne yapıyorsun?
2: İyi, sen ne yapıyorsun?
0: Ama nasıl işte, herkes yatıyor, biz burada. Ha, ha, ha, ha, hi, hi.
2: Vallahi ben de yatıyordum. Benim ilk konum şu olsun.
0: He, buyur.
2: Süper FM'e. Şu aradığımızda 2 saat öyle müzik dinletiyor, uyutuyor insanı.
0: Nasıl yani?
2: Bir sabah programı ya bu.
0: He.
2: Uyutmasın ya.
0: Nasıl
2: yani,
0: anlamadım. Aradığımızda ne
2: arıyoruz,
0: demek?
2: Açıyor ya.
0: Evet.
2: Açıyor ya Süper FM.
0: Evet.
2: Ondan sonra böyle uykulu müzik çalıyor orada sana. Beklerken.
0: Bekleme müziği. He, ne? Oynaması mı koydurayım bekleme müziği olarak?
2: Koydur ya, ya da bekleme müziği olmasın.
0: Canım ama yani o sabah öyle akşam değişebilen bir tarife değil. O yani standart bir bekleme müziği var aradığınızda çalan.
2: Daha, ama uyutuyor, yapmasın onu.
0: Şöyle. Ay amma nazlı çıktınız siz de her olmaz. Şeyden bu kadar et. Dinleme o zaman sen de o sırada. Evet. Diğer çok büyük derdin
2: nasıl
0: nedir Melek'ciğim? Evet sus evet. He, diğer ne?
2: Diğer derdim şu biraz önce çalan yapay zeka var ya, benim arkadaşım onun şeylerini, serilerini falan indirmiş böyle telefonuna. Onu çalıyor ve onu gerçek insan sanmış.
0: Evet, birçok kişi ayırt edemiyor yapay zeka mı değil mi diye.
2: Söylediğimde de bana şey dedi. Ya dedi, olur mu yapay zeka dedi. Kadın işte dedi, çalıyor işte, ne güzel dedi. Bilmem ne falan filan. Bir de adını falan da söylüyor. Adı neymiş? Mebrure.

0: mi ne öyle bir şey?
1: O değil, o başka. Onu çalarım şimdi. Mebrure yok, başka. Tamam, ta ki seni görene kadar Ankara Ekos. Ondan sonra ha. Mebrure'yi de o da güzel. O da güzel bir bayan.
0: Ha işte. Ondan sonra bir tane daha var söyleyeceğim. Hepsini biriktirdim.
1: Hepsi de uyduruk zaten. Evet.
0: Yok değil. Allah Allah, neyse uyduruk.
1: Evet.
0: Uyduruk muyduruk değil. Sabah sabah sende. Ya herkes bir tane hayvan sahiplensin.
1: Bak, güzel, tam güzel bir imza attın Melekciğim. Evet, doğru.
0: Sokaktan sahiplensin lütfen. Bizim bir tane kedimiz var.
1: Hı-hı.
0: O da sokaktan. Ama ya insan öyle bir şey ki, sokaktakileri görünce hani hepsini alası geliyor. Onlar o kadar insancıl ki, böyle geliyorlar kucağına, kafayı sokuyorlar falan, böyle masaj yapıyorlar. Kıyamıyorsun ya. Yani
1: çok böyle şeyin değişti değil mi? Hayata karşı bakış açın, algın falan değişti eve bir hayvan girdikten sonra.
0: Kesinlikle. Yani hayvan severdim, her zaman severdim. Ama ya o evdeki daha farklı bir şey.
1: Haşır neşir olunca daha fazla, ne bileyim, böyle uzandığınız zaman geliyor, sokuluyor, işte o koşulsuz
0: herkese
1: sevgisi.
0: Herkese değil, herkese çok farklı sevgisi var.
1: Ben kedilerin o huyunu çok seviyorum ya. Yani mesafeli bir duruşu var ya, bir de mesela köpekler mimik yapabiliyor. İşte böyle yüzünü sabit tutuyor ya da gülümsediğini anlayabiliyorsun mutlu olduğunda. Nefes alışverişi hızlanıyor falan, yani kuyruğunu sallıyor falan. Ama kedi böyle sabit bir bakışa sahip olduğu için, ulan bu bana kuruluyor mu şu an, yoksa içinden benle ilgili sevgi. Hani kedi de böyle mutlu olunca kuyruğunu sallıyor falan, ya da sinirlenince kulaklarını geri atıyor. Oralardan 3-5 anlıyorsun ama şey, o isterse eğer sen onunla bir şekilde bağ kurar. İstemezse sen ne yaparsan yap, hiç seni tınlamıyor. O mesafeli duruşunu ben çok seviyorum kedilerin. Evet, yine
0: kesinlikle
1: çok faydalı bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum Melekciğim. İzmir'den
0: her
1: de
0: zaman.
1: Güzel
0: ya, bir şey bir... daha var.
1: Aynen.
0: Bir şey daha var. Ya biter mi ya, aşk olsun. Aylardır görüşmüyoruz.
1: Evet, buyur
0: canım. En son galiba ya Mart'ta bağlanmışım ya Nisan'da.
1: Hı.
0: Demiyorsun bana bir ay oldu mu diye ama.
1: Olmadığının farkındayım çünkü.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Rıdvan, Ankara'dan Rıdvan'a selamlar. Instagram'ını kapattı mı kapatmadı mı?
1: Geçen bağlandı yayına. Ben bu de... arada bizim bu samimi sohbeti dinleyen anlamamış olabilir. Melek benim çok eski dinleyicim. Ve şeyiz, hani böyle artık tanışıyoruz, etkinliklerde bir araya geliyoruz. O yüzden bizim bu laubali sohbetimiz. Yani benim laubali, sen değil, ben.
0: Gayet.
1: Ben. Tamam, Rıdvan da Ankara temsilcilerimizdendi. Bağlandı yayına, evlenmiş.
0: Bağlandı, dinledim, onu biliyorum zaten, evlendiğini canım. Çocuğunu biliyorum.
1: Kurtarmış kendini, evet aynen. İyi, hadi Melek, katil yeter ya.
0: İşte çoğu insan niye böyle oluyor? Kesiyorlar falan görüşmeyi ya.
1: Melek.
0: Çoğuyla görüşmüyor.
1: Melek, millet fenalık
0: canımsın
1: geçiriyor.
0: Hadi. Canımsın. Seni çok seviyoruz. O zaman günaydın.
1: Günaydın. Bir diğer robot hanımefendi geliyor. Motor yağları hazırsa. Bu da güzel şarkı.

başımıza taş yağacak. Bay Mustafa yazmış, diyor ki Doğancan hanımla Ankara'ya gidiyoruz, seni dinliyoruz. Hayatımda hiç pavyona gitmedim. Seni dinleyince aklımıza pavyon geldi. Beni pavyona götürecek Seda diye mesaj yollamış. Yani ben Seda abladan yana tanıyorum bu arada bu mesaj yollayan zatları. Seda abladan yana herhangi bir endişem yok da sen kendine sahip çık Mustafa abi. Satma köydeki tarlaları. Evet. Bu arada ben seni bugün bir şeyle ilgili arayacaktım ya. Şimdi yayında söyleyeyim, çıksın aradan. Abi ben gelemeyeceğim, ne olur kusura bakma, ne olur. Şimdi üstümde yükü... O, sen anladın, beni bir yere davet etti de. Abi çok zor ya bana. Vallahi ne olur. Ben onu başka türlü bir şekilde telafi ederim, tamam mı? Oh, o da çıktı aradan. Tamam.

Bakın, robot bile imana gelmiş. Yardım et Rabbim, nefes alamıyorum diyor. Siz hala. Siz hala. Bugünün yayın konu başlığı serbest kürsü. Herkes kendi gündemiyle, kendi meselesiyle yayına dahil oluyor. Arkadaşlar bakın, benim şöyle bir mevzum var diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

Bu da robot. Ama benimki imansız. Çok öyle duyduğunuz üzere Rabbim Allah'ım demiyor. Öylelisini de yaparım ama sonuçta iki tane düğmeye basıyorsun. Evet, kısa bir ara.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında da...
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı serbest kürsü. Herkes kendi gündemiyle, kendi meselesiyle yayına dahil olabilir. 0212 368 62 12. Nedir o mesela? Ya Doğancan, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa.

0: yazsa kaderimi yazsa bak.
1: Haydi. Doğancan, bugün tam 61 kilo vermiş olmanın gururuyla yazıyorum sana. Önerim, herkes spor yapsın, sporu hayatınıza entegre edin diyen sevgili Kaan. Helal olsun sana be. Doğancan, benim dedemin babasından kalma yerleri vardı. Benim dedem iki kardeş. Kardeşi biraz dara düştüğü zaman dedem kardeşinden yerini para verip satın almış. O zaman söz senet hesabı kağıda dökmemişler. Sözde kalmış. Neyse, gel zaman git zaman bizim yerler değerlendi. Biraz daha amcama ve babama para lazım olduğu için satalım dedik. Babamlar amca çocuklarına gittiler. Tabii bu arada dedem ve kardeşi de vefat etti. Hatta dedemin kardeşi ölüm döşeğindeyken vasiyet etti çocuklarına. Orası abimin yeri, abime zorluk çıkartmayın, yerini verin diye. Neyse, babam amca çocuklarıyla konuştuğu zaman amca çocukları burası bizim vermeyiz dediler. İkisi de bekar, erkek, çoluğu çocuğu yok. Biz ölünce otomatikman bize kalacak zaten. O zaman satarsınız dediler. Şu an mahkemeliyiz ama elimizde kanıt olmadığı için onlar haklı görünüyor kağıt üzerinde diyen Mustafa. Ya al sana dedikodu gibi dedikodu Doğancan. Aynen. Yani... Burada sizin hatanız olmuş sanki. He? Derler ya, bir babana bile güvenme diye. Orada biraz işte usulü uygun olması gerekiyormuş her şey. Almanya'dan dinliyor Selda. Günaydın, selamlar. Sonunda yapay zeka olmayan gerçek bir şey ses dinledik diyen Özlem yazmış. Evet. Arada tek tük çalıyorum zaten. Alo. Aa, dur. Manyak. Telefonu almamış, alo diye bağırıyor. Ha, tamam, şimdi aldım. Günaydın.
2: Ay, beni aldı.
1: Ha, seni aldım.
2: Merhaba, günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Doğancan. Biz Medya Cambuz ekibinden arıyoruz, Bursa'dan.
1: Nereden arıyoruz? Ne ekibi?
2: Bursa'dan Medya Cambuz ekibi.
1: O ne demek? Kız konuşsana.
2: Bir dakika dur, radyoyu kıstım ya.
1: Evet, tamam, neyse, evet, isim nedir?
2: Hacer Özel.
1: Hacer, hoş geldin. Evet, selamlar. Hoş bugün bulduk, serbest kürsü. Nedir acaba senin anlatacağın mesele?
2: Ya benim anlatacağım şeyden çok şu an buradaki ekip size çok hayran.
1: He.
2: Öncelikle onu söyleyeyim. Herkesin size çok selamı var.
1: Aleyküm selam. Ne mutlu bana. Ne güzelmiş. Bugün böyle serbest kürsü olduğu için herkes kendi konusuyla evet. Geliyor. Var mı bir gündemin?
2: Yani önerim kimse kimseyi eleştirmesin.
1: Tamam, hadi Hacer. Aynen canım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Hadi yolla sabah enerjimizi.
2: Günaydın.
3: Günaydın
2: sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Ya bir şey olmaz, arayalım. Doğancan bizi konuşturur zaten diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, doğru, ama sizin de en azından iki çift konuşacak lafınız olsun aramak için. Öyle hani mahallenin berberi değil bu, geçerken kapıyı açıp selamun aleyküm deyip geçeceğiniz bir yer değil. Günün sonunda yayına bağlanıyorsunuz. O yüzden... Sevgili arkadaşlar, geçerken uğramayın. Varsa paylaşacağınız bir şey arayın. Güzel.

0: Hadi şansımı zorluyor. Bir telefon daha alıyorum. Günaydın. Radyoyu kapatalım. Alo.
1: Alo. Günaydın. Günaydın.
0: Radyo kapansın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Yusuf.
0: Hoş ya, geldin.
1: Hoş bulduk. Bayağıdır bir bağlanmaya çalışırdık da bir türlü bağlanamadık.
0: Bugün ortalık biraz tenha ya, daha rahat olmuştur Yusuf.
1: Aynen aynen. şimdi şöyle bir şey var. Bugün bir kahvaltı hazırladım böyle sahilde.
0: He.
1: Arkadaşlarım baktım enerjisi düşük. Dedim ki bekleyin arkadaşlar dedim. Ben bir Can Doğan'a bağlayalım dedim. Böyle bir enerji verelim arkadaşlara.
0: Ben sizin ilacınızı biliyorum dedin ha.
1: Aynen öyle.
0: Güzel. Bak, nerede yapıyorsunuz bu kahvaltıyı? Neredesin?
1: Üsküdar'a böyle sahilde yapıyoruz. Ha. Baktım ki bunların enerjisi düşük dedim, hemen arayalım dedim, enerjiyi verelim onlara.
0: İyi yaptın, süper. Var mı peki söyleyeceğim bir şey? Ne için aradın?
1: Şöyle söyleyeyim ben size. Bu kahvaltıyı hazırlamak için ta Rize'nin yaylalarından getirdim onu. Şöyle söyleyeyim. İnsanlar eğer böyle kahvaltıyı görmek istiyorsa... Ben bir hesap vermek istiyorum, Instagram hesabı. Verebilir miyim? Hani böyle bir kahvaltı nasıl hazırlanıyor diye.
0: Nasıl ya? Siz nerede sahilde kendi masanızı kurup öyle mi kahvaltı evet. yapıyorsunuz?
1: Evet, hep böyle kahvaltı yapıyoruz.
0: Ve bunu da Instagram'da mı paylaşıyorsunuz?
1: Aynen öyle.
0: Niye?
1: Yani şu an etkileşim alalım diye böyle bir
0: neyse dürüstsün en azından. Ne yapıyor olabilirsin ki yani maksimum? Nedir ki yani? Söyle bakayım.
1: Yani şöyle.
0: Girip bakacağım söyle.
1: Yani Yusuf Simya. Yusuf Simya.
0: Yusuf?
1: Ben yazdım. Simya.
0: Dünya.
1: Yok Simya, Simya.
0: Tün ne?
1: Simya.
0: Tüm ya.
1: Yok Simya.
0: Kodlasana. Bak, Yusuf. Yusuf?
1: Trabzon, İstanbul, Manisa.
0: He. Tamam Yusuf, Yusuf Albayrak yani değil mi
1: evet,
0: olsun sen?
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Neymiş dur bakayım. Evet. Ne bu Boğaz Köprüsü'nü çekmişsin hep. Drone'un var herhalde senin.
1: Evet. Hikayeye bakarsanız bak görürsünüz orada kahvaltı. Mesela Davut Güler'ini getirdim. Murat Çekirdeği şimdi getireceğim kahvaltıya.
0: Nasıl yani? Onları çağırıyorsun kahvaltıya mı geliyor onlar da?
1: Aynen öyle. Kahvaltıya geliyor. Mesela ayın 26'sından Murat Çekirdeği gelecek. Tamam. Seni de bir gün bekliyorum ama inşallah. Bir aksilik olmazsa.
0: Yusuf anlamadım ama ben senin olayını. Yani böyle... Kahvaltı sofrası kuruyorsun, milleti davet ediyorsun, onlar da geliyor, beraber yiyip içiyorsunuz.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Anladım.
1: Etkileşim yapmak için.
0: Peki, sağ olasın. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Günaydın.
0: Bugün... Suyuma... Seçmece bul. Seçmece.

hakikaten bak bana da mesaj yollamış 2 Temmuz'da. Biz dışarıda kahvaltı programları yapıyoruz. Sizi de bu kahvaltıda görmek isteriz demiş. Yusuf kesin gelmem ya. Sana Davut Güloğlu'yla mutluluklar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, günaydın.
1: Hoparlörle konuşmayalım.
2: Hemen güzel. Merhabalar, günaydın.
1: Evet, bir şey söyleyeceğim. Yetişkin insanlarsınız.
2: O kadar hepsi.
1: Çekmiyor telefonun. Çekmiyor telefonun.
2: Duyabiliyor musunuz?
1: Bilmiyorum, biraz zaman lazım anlamam için. Merhaba, isim nedir?
2: Nurcan ben.
1: Hoş geldin Nurcan. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
2: Merhaba, İstanbul'dan arıyorum. Nasılsınız?
1: İyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Sen nasılsınız?
2: Ay, çok mutluyum, çok heyecanlıyım.
1: Ne iş yapıyorsun
2: klasik
1: Nurcan?
2: Klasik söylemiyorum, hemen geçiyorum buraları.
1: He, ne
2: ben özel bir firmada satış destek olarak çalışıyorum.
1: İyi, kolay gelsin. Bugün serbest kürsü. Senin gündemin ne?
2: Ay, öncelikle yıllardır dinliyorum. 10 yıl aşkındır dinliyorum siz Doğancan.
1: Ay ne güzel.
2: Çok severek.
1: Sağ ol.
2: Her sabah eşlik ediyorsunuz bize. Öncesinde akşam da vardı ama. Şöyle. Çünkü arıyor ya. Buna böyle şey çok maruz kaldığınız zaman. Şey,
1: hiçbir şey. Nurcan ya. Telefonun çekmiyor. Hiçbir şey anlamıyorum ya.
2: Bir saniye, yer değiştireceğim. Şu an çekiyorum, sesim geliyor mu?
1: Ya ne bileyim, biraz konuşunca anlayacağım ya. Yani çekmiyor dedikten hemen sonra şu an geliyor mu demenin mantığı var mı? Kurban olayım, ne bileyim. Gelecek inşallah.
2: Duyuyor musunuz?
1: Duyuyorum Nurcan. Evet, he, ne neye taktın sen, ne olmuş?
2: Ya şey, benim yeğenim var, okula gidiyor. 5. sınıfa. Ve bu ara tatilde, yani bu seneki dönemde ara tatilde ara verdiği zaman şöyle ben ona şey sormuştum. Tatilin nasıl geçti, nasıl gidiyor diye sormuştum. Ve sonrasında şey demişti. Hala çok güzel gidiyor ama biliyor musun çok üzüldüm. O arada hiç Doğancan abiyi dinleyemedim.
1: He.
2: Ben de sonra şey demiştim. Ya işte şey, nasıl çocuklar seviyor Doğancan'ı böyle şey. Çok içerlemişim. Çocuklar seni arayınca böyle maruz kalınca biraz kızıyorsun ya, çok çocuklar arıyor vesaire falan diye.
1: Çocuk arayınca değil de çocuk aslında yayına bağlanmak istemiyor. Anne baba zorla, hadi sen de bağlan diye bağlatıyor.
2: Ben hatta şey sormuştum.
1: Çocukların konuşacak bir şey olmadığı halde anne baba zoruyla bağlandığında ben sinirleniyorum.
2: Doğru,
1: burası
2: ben
1: oyun
2: şey
1: parkı
2: sormuştum.
1: Değil ya. Yoksa sohbet ettiğim çok fazla çocuk
2: tabii,
1: dinleyicim
2: tabii.
1: Var.
2: Farkındayım, biliyorum. Ben hatta şey sormuştum. Onu Mustafa dedim, hani ister misin Doğancan arayalım konuş. Yok hala dedi. Şimdi konuşacak bir şeyim yok. Konuşacak o bir şeyim olduğu zaman arar konuşuruz demiş.
1: Evet, senden akıllıymış demek ki.
2: Gerçekten bu seneye kadar söyledim. Bu yıl okula başlayınca kadar okula söyledim. Biz sabahları servis okula bırakıyoruz onu. Öncesinde bizimle gelmiyordu. Ve hiç bu seneye kadar...
1: Nurcan bir şey diyeceğim. Bu hiç kimseye ilgilendirmeyen konu ne zaman bitecek? Nereye bağlayacağım bunu?
2: Yani şey... Sizi çok sevdiğini söylemek istiyorum.
1: Sağ ol canımın içi. Allah razı
2: tamam,
1: olsun da millet fenalık geçiriyor
2: bak,
1: artık.
2: Tamam, seni çok seviyorum.
1: Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Ondan sonra servise binerken de diyor ki daha neyse bak, az önce bu kahvaltı muhabbetine Davut Güloğlu'nun adı geçti. Sonra peşine adı Nurcan olan biri bağlandı. Ve ben de dedim ki bu bir işaret olmalı. Ne işareti bu? Şak diye anlayanların artık kılı ağardı demektir.

Birisi şey almış. Ay keşke yeğeni bağlansaydı ya. Gerçekten.

0: Bir ton laf saydın kadın, hala yazık, seni çok seviyoruz Doğancan diyor. Senle toksik bir ilişkimiz var demiş Melike. Hayır, o tamamen sizin arsızlığınız. Şaka şaka. Ya yok, biliyorsunuz ben kötü niyetle bir şey yapmıyorum. Ruh sağlığım yerinde değil, idare edin beni.
1: Reklam, sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yıldız Tilbe kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 17 Temmuz Cuma akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız aykırışlarına.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: göreceğim ben seni.
1: Yavaş yavaş programı toparlayacağız. Bugün serbest kürsü. Herkes kendi gündemiyle yayına gelsin. Dedi ki Doğancan, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 Süper FM'in telefon numarası. Annemin bugün doğum günü, kutlarsan çok mutlu olacağız diye bir mesaj gelmiş. Sinem Hanım, doğum gününüz kutlu olsun nice yaşlara. Oldu mu? Dorukçum 150 tane mesaj yollamışsın. Tamam mı?

0: Doğan Can, size anlatmam gereken bir gündemim var diyenler, son bir telefon bağlantısı daha, yenilen pehlivan güreşe doymazmış hesabı. Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben, ismimi söylemedim.
0: Sağlam bir dedikodu var o zaman he?
1: Bence sağlam.
0: İyi hadi bakalım, ne oldu? Anlat bakalım.
1: Şimdi bunun hani bir 10 sene geçmişi var. Ben boşanmış bir insanım.
0: Tamam.
1: Özgür yaşıyorum. Ondan sonra muhafazakar denebilecek bir ailem var. Ama hani ben daha rahat, daha böyle farklı bir yaşam tarzı benimsedim.
0: Tamam.
1: Ondan sonra ama benim ablam diyeyim, onu söyleyeyim artık. Sürekli beni böyle kınardı, aşağılardı. Ben sırf özgür yaşıyorum diye, hani hiçbir ahlaksızca bir yaşam tarzım yok ama sırf özgür yaşıyorum diye. Hmm,
0: onların kendilerince belirlediği kurallara uymuyorsun diye doğru bulmuyorlardı. Tamam.
1: Aynen, doğru bulmamaktan öte bizim namusumuz ne olacak, bizim şerefimiz ne olacak falan tarzı böyle etraftakileri de galeyana getirmeye çalıştık.
0: Neyle ilgili mesela, spesifik olarak şu yüzden bunu söylüyorlardı
1: mesela,
0: dediğin?
1: Mesela spesifik olarak. Mesela askılı giyinirim ben, şort giyinirim, ondan sonra sevgilim olur 4-5 yılda bir,
0: tamam,
1: görüştüğüm bir insan olur. Bunları aşırı derecede ahlaksızlıkmış gibi yansıtarak,
0: evet,
1: diğer akrabaları da galeyana getirmeye çalışırdı.
0: Tamam.
1: Ondan sonra kendisi ne yaptı biliyor musunuz 3 sene önce?
0: Ne yaptı?
1: Evliydi, eşini aldattı. Açıldı, aşırı derecede açık giyinmeye başladı. Sonra resmi nikahlıyken o aldattığı adamla birlikte yaşamaya başladı. Ondan sonra
0: bir insan hangi konuyla ilgili çok fazla parmak sallıyorsa kendinde onun eksikliği vardır.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Senin de yağların eridi muhtemelen bu olaylardan
1: ya
0: sonra.
1: Ya ben şok oldum ama yağlarım erimekten öte hiç beklemezdim. Çünkü böyle çok aşırı dindar bir insandı.
0: Yani dinden bağımsız şunu ya, kim olursa olsun aslında, yani o senin kardeşin bile olsa hepimiz bir bireyiz ve kendi hayatımız, kendi mutlu olacağımız şeyleri bizden en iyi kimse bilemez. Dolayısıyla eğer bir başkasına zararımız dokunmuyorsa kime ne? Ya da insanlar şunu demiyor, yani o böyle yaşamak istiyor, bana ne demiyor. Yok illa
1: evet.
0: Şimdi ne oldu peki, sen bunlar yaşandıktan sonra gidip abla hayır mı ya, sen bana onu diyordun bunu diyordun demedin mi?
1: Hiç görüşmüyoruz. Sülaleden hiç kimseyle görüşmüyor. Boşanma aşamasında falan kendi çocuklarına falan iftiralar attı. Ha. Hiç kimse ondan yana olmadığı ha. için. Şimdi herkesle düşman oldu. Öyle eşiyle yaşıyorlar bakalım.
0: Anladım.
1: Ama ama yakınımdaki herkes de dedi, Özlem seni... Aa, ismini söyledi.
0: Allah işte, ama ne olacak ya, sanki ne oldu
1: i̇şte
0: bir şey
1: herkes
0: olmaz.
1: Herkes dedi ki seni çok kınadığı için yaşadı bunları dedi herkes yani.
0: Öyle, inşallah o da mutlu olsun tabii ki
1: aynen,
0: onun
1: ama
0: hayatı.
1: Yine de ben mutlu olmasını istiyorum çünkü şimdiye kadar hiç mutlu olmadı.
0: Evet, ki zaten mutsuz olduğu için de muhtemelen sana bunları söylüyordu. Yani kendi mutlu
1: bence
0: biri
1: de
0: olsaydı seni de bu anlamda kısıtlamaya çalışmazdı. Yani ne yaparsan
1: bence
0: yap.
1: De.
0: Kaldı ki yani eğer yol yordamdan bahsediyorsak evliyken böyle bir şey yaşamış olması da tabii bize kalmamış yargılamak da, hani normlara göre baktığımız zaman tabii ki doğru
1: evet.
0: değil yani. Tatsız. Evet. Sen bu arada yurt dışında yaşıyorsun bence.
1: Hayır.
0: Öyle
1: Türkiye'deyim.
0: Mi?
1: Evet.
0: Ne bileyim, öyle bir şey hissettim ben, anladım.
1: Yok.
0: Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Minicik.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Sevgili dinleyicilerim, bugün tarih 15 Temmuz, Demokrasi ve Birlik Günü olarak tarihe geçti. Ama tam 10 sene önce bugün 2016 yılında çok da hayırlı olmayan bir gün yaşamıştık. İnşallah bir daha ülkemizde bu ve benzeri olaylara şahit olmayız. Baktığımız zaman bir tarihe tanıklık ettik bu dönemi yaşayan insanlar olarak. Belki bundan 50 sene 100 sene sonra yine bugün konuşulacak. Ülkede böyle şeyler yaşandı denilecek tatsız zamanlar geride bıraktık. Bu süreçte hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ve veda ediyoruz. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye şimdilik alasmaladık. Hoşça kalın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper
5: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
4: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim? Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın. Tolga Gündüz'le O İş Bende

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Efendi. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu o iş

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ankara'dan Merve.
2: Hoş geldin kader ortağım. Sen de işe gidiyorsun he?
1: Evet ben de çekiyorum
2: maalesef. Ne iş yaparsın, tanıyalım biraz.
1: Ben inşaat mühendisiyim. Savunma sanayi inşaat sektöründe satın alma şefi olarak çalışıyorum.
2: Aman sen git boş ver. Sen lazımsın. İyi Merve, kolay gelsin. Bugün serbest kürsü. Hadi bakalım, nedir senin mevzun gündemin?
1: Ben de arabaya biner binmez radyonuz açıldı böyle bir yüksek bir sesle. Hemen bağlanmak istedim. Serbest gün vesaire deyince hemen yapıştırdım, ardını aradım. Şöyle ben dün akşam işten çıkarken sordum. Dedim ki yarın çalışıyor muyuz? Ve ben işe girerken dediler ki resmi tatillerde biz çalışmıyoruz.
2: Tamam, yeni ama başladığın bir yer o zaman.
1: Evet, yaklaşık 7 ay oldu ama tamam. Her resmi tatilde de bayramlar hariç çalıştım. Dini bayramlar hariç çalıştık. Bugün içinde sordum, dedim ki yarın çalışıyor muyuz? Normalde işte insan kaynakları grubundan yarın çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz diye bilgi geliyor.
2: Evet.
1: Koordinatörümüz ya ben de bilmiyorum ya filan dedi. O zaman çalışmıyoruz, yarın ben gelmeyeyim o zaman filan dedim. Kimse de yine ses yok. Akşam gruptan böyle şirket grubundan yağdırmışlar böyle bir sürü mesaj, işler. Ondan sonra işlere cevap veriyorum. En son şey yazdım. Yarın çalışıyor muyuz? Ofiste olacak mıyız? Ve hiç kimse yine yok ortada. Ve ben şu an işe gidiyorum. Çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz bilmiyorum. Muhtemelen herkes de ofiste.
2: Biraz galiba böyle şey, birçok kişinin ortak yaşadığı durum olsa gerek bu. Bizde de mesela dün böyle gün içinde konuşuldu. Abi dedim yarın yayına geliyor muyum ben? Yöneticime dedi ki yani bilmem dedi. Aynı muhabbet gece mesajlar geldi. Yarın geliyorsun Doğancan diye. İyi dedim, gelirim canım sanki net. Ben en azından hayır, ben taş atıp kolumu yormuyorum. Ben burada 3 saat ha ha he he yapıp gideceğim. Sen akşama kadar oradasın. Ha ha ha. İyi, kolay gelsin Merve.
0: Bu sabah Doğancan'daydı.

0: doktorsun, tanıyalım biraz.
1: Göz doktoruyum.
0: Ha, güzel. Kaç sene oldu meslekte?
1: Meslekte 4.
0: Nasıl? İyi ki gözcü olmuşum diyebiliyor musun? Çünkü bazen yok, hayallerimiz gibi olmayabiliyor ya sonrası. İşin ne kadar harika olmasıyla alakalı değil. Uyumlanmakla alakalı bu sorduğum.
1: Şöyle, zaten ben iyi ki diyemiyorum çünkü ben normalde kadın doğum isteyen biriydim. 2 yıl kadın doğum yaptım. Ondan istifa ettim. Sonra tekrar sınava girip hani göze girdim. Gözde aslında daha yeniyim yani, 1 senedir.
0: Hadi gözdeyim. Ya. Evet. Ne oldu peki? Çok özel değilse yani, seni kadın doğumdan uzaklaştıran şey neydi de göze geçtin?
1: İş yükü, malpraktis korkusu, davalar, hayat şeyleri, eve, ailene vakit ayıramama gibi bir dünya farklı sebepler
0: var. Davalar mı? Nasıl yani?
1: Halkımız artık yani parantez içinde soru işaretiyle birlikte daha fazla bilinçlendiği için artık her şeye dava ediyorlar bizi. Ve böyle olduğu için de biz böyle hep bir davayla karşı karşıya olduğumuz için en az riskte olduğumuz branşı seçiyoruz.
0: Anladım. Evet. Enteresanmış. Peki nedir acaba bugün serbest kürsü? Senin gündemin nedir Gürkan?
1: Benim bir gündemim yok ya. Ben herkese, işe girenlere kolay gelsin demek istiyorum.
0: İyi, Allah razı olsun. İyi. Bu arada çok yayında asla okuyamayacağım türlü şakalar var şu anda. Senin değiştirdiğin ve işte önceki ve şimdiki branşınla alakalı türlü şakalar yapılıyor şu anda. Öngörülebilir. O yüzden okumayacağım hiçbirini.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Süper FM.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hoş geldin Gürkan. Nereden arıyorsun?
3: Nereden arıyorum? Şu an Düzce'den arıyorum. Sakarya'dan Düzce'ye doğru yoldayım.
2: Her gün mü gidiyorsun bu yolu?
3: Hayır. Eşim Sakaryalı. Oraya gelmiştik ve şu an işe gidiyorum Düzce'ye.
2: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Ne iş yapar?

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ahmet ben, Şanlıurfa'dan.
0: Hoş geldin Ahmet. Ne haber? Sen de iştesin sanki.
1: Evet evet, şu an işteyim. Masa başındayım ve tek başımayım.
0: Ne iş yapıyorsun?
1: Sigorta bilirkişi ekiperlik ofisinde çalışıyorum. Mesela sen beni sanırım bilirsin. Daha öncesinde maalesef geçirmiş olduğum bir kazadan dolayı. Tanıksın aslında. Mesleğiniz bilirsin.
0: Ahmet bir dakika. Bu benim görüştüğüm sigortacı Ahmet misin sen?
1: Yani Instagram'dan sanırım yazışmıştık ama aktif olarak görüşmedik seninle.
0: Ha yok, o değilsin o zaman.
1: Evet evet değil.
0: Yani sen hep Şanlıurfa'da mıydın?
1: Evet Şanlıurfa.
0: Yok sen, yani sen değilsin, yok. Ahmet peki bugün serbest kürsü. Hayır mı? Neyi aradın?
1: Valla neyi aradım? Esasen yani bugün maalesef bir tek ben ofisteyim.
0: Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa al. Evet.
1: Bir tek ben çalışıyorum. Herkes evinde işi rahat rahat uyuyor.
0: Ee?
1: Mis gibi. Biz burada iş oldu.
0: O zaman hemen iş arkadaşlarının arkasından konuşalım. Madem uyuyorlar tabii, hemen, rahat hemen, rahat. Hemen. Kaç kişisiniz ofiste?
1: Vallahi kaç kişiyiz? 9 kişiyiz Doğancan.
0: Ve bir tek sen mi çalışıyorsun bugün?
1: Şu an maalesef ben çalışıyorum.
0: Abi evet. Kusura bakma, dümdüz söyleyeceğim. Bu ekibin enayisi sen misin yani? Ne demek bu? Hani bari 3 kişi gelsin toplam. Yani bir tek sen 9 kişiden bir kişi ne demek ya? Buruna balıya.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi işimiz anlık ve yoğun olduğu için biliyorsun kazalar Türkiye şartlarında bitmiyor.
0: Evet.
1: Şehir fark etmiyor. Ben bugün gelmemiş olsaydım diğer gün bugünün ve dün işini yapmış olacaktım. Bugün
0: tamam da geldim, neden? Tamam da kanka. neden sen? Neden bir diğerlerinden biri değil?
1: Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Biz sigorta şirketlerine bakıyoruz anlaşmalı olarak. İşte herkesin, her çalışanın bakmış olduğu sigorta şirketi ayrı. Ben kendimkinden sorumluyum. Onlar da kendisinkinden sorumlu.
0: Yani ortak havuza düşen şeylerle değil, sen sadece kendi muhataplarınla ilgili olacaksın. Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bursa.
2: Bursa mı, Urfa mı?
1: Evet.
2: Hangisine? Alo. Şanlıurfa'dan mı arıyorsun?
1: Bursa Nilüfer.
2: Bursa, ha, ufak tefek taşlar. Hoş geldin. Hakan'dı değil mi?
1: Hoş bulduk, evet.
2: Hakan, tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
1: Ben servis şoförlüğü yapıyorum.
2: İyi. Bugün var mı serviste bir yoğunluk, yok?
1: Yoğunluk yok ama tabii mesai yapanlar oluyor elbette.
2: Sadece bir firmanın mı servisini çekiyorsun? Yani evet. Günde iki tek mi yani? Sabah akşam.
1: Doğancan, ben bu konuda sayı vermesem çok iyi olur. Çünkü standartların bayağı dışında çalışıyorum ben.
2: Nasıl ya? Günde kaç kere çekiyorsun servis?
1: Şimdi okullarda olduğu zaman sayı bayağı artıyor. Şu anda güncel 7 servisim var.
2: 7 yani 14 mü? Gelgitli bir şekilde.
1: Hemen hemen. Yok, hemen hemen o şekilde diyebiliriz.
2: Ha, abi onun saatini nasıl ayarlıyorsun? Herkes sonuçta sabah gidiyor. Atıyorum yani ya. 6.30'da bir servisi bırakıyorsun. Hemen 7'de diğerine gidiyorsun. Evet. 7.30'da diğerine falan gibi
1: evet.
2: Mi?
1: Evet. Evet evet, aynen o şekilde.
2: Bir de Bursa'da öyle aman aman dert olmuyor herhalde. Evet, orada da trafik evet. Var ama bir İstanbul trafiği değil günün sonunda.
1: Değil tabii ki.
2: Evet, iyi, kolay gelsin. Nedir acaba çok senin meselen ederim. Gündemin? Bugün serbest kürsü, atış ben, serbest, buyur.
1: Her şeyden önce bugün 15 Temmuz birlik ve...
2: Milli Dayanışma Günü.
1: Milli Dayanışma Günü'nü tüm şehit ve gazilerimiz adına anıyorum.
2: Evet. Yayın başında konuştuk bir kez daha. Kesinlikle öyle. Yani resmi tatil olarak geçti kayıtlara ama aslında biz hepimiz bir tarihe tanıklık ettik ve zaman da ne kadar hızlı geçiyor. 2016 dediğimiz aslında çok yakın bir tarihmiş gibi gelse de 10 sene olmuş. Bu sabah

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Adana'dan Murat, ne güzel memleket. Ama ses çok uzaktan geliyor abi. Hoparlörle konuşuyorsun. Telefonu kulağa alalım.
2: Araç kullanıyorum Doğancan. Elime almak istemiyorum telefonu.
1: Aramayaydın abi. Neyse tamam, biraz o zaman sesin çıksın. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
2: Abi ben inşaat mühendisiyim. İstanbul Arnavutköy'de bir kantiyede tefriği yapıyorum. 3-4 gün izin yapmıştım. Şu anda da geri kantiyeme doğru Niğde Aksaray sınırlarında devam ediyorum.
1: Bayağı o zaman senin çalışma yüz ölçümün biraz geniş anladığım kadarıyla. Adana'da değilsin genel olarak. İstanbul, Nevşehir, değişiyor şehir şehir.
2: Doğrudur Doğacan. Doğrudur.
1: Allah kolaylık versin. Peki bugün serbest kürsü abi. Nedir senin gündemin? Buyur.
2: Abi her zamanki gibi öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi iade ediyorum. Evet. Kalanlara da Allah'tan selamet diliyorum.
1: Amin.
2: Ben de 15 Temmuz'da çamlıca kişilerde kalan İlkistan olarak aracımla orada kaldım. Hatta oradaki olayların hepsine de şahit oldum.
1: Neredeydin? Tam neredeydin?
2: Tam Çamlıca gecelerinde kilitlendik, kaldık arabayla. O arada kaçıya gittik. Zaten orada kaldık. Zaten göndermediler bizi.
1: Evet.
2: Bu elim olayım bir daha temizle yaşanmaması için Rabbim'den niyat ediyorum.
1: Evet. İnşallah. Tabii ki canım. Yani çok tatsız bir gündü o gün. Evet. Peki abi, sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, büyüleyici sahnesiyle 17 Temmuz Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yok yok yok istemem yok tövbeler olsun.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega Sponsor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
3: Süper FM. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper Efendi.

0: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: kördüm.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.